0: Tabii dedi.
1: Ama bu programı kullanan sonra yoktu yani kazanıyor mu bir şey kazanma. Bu kadar kendi maçına yok dedi kazanıyor mu? Kasa bana bir şey kazanıyor mu? Bir şey kazanıyor mu? Bu kadar kendi maçına yok dedi kazanıyor mu? Ama bu kadar kendi maçına yok dedi kazanıyor mu? Ama bu kadar kendi maçına yok dedi kazanıyor mu? Ama bu kadar kendi maçına yok dedi kazanıyor mu?
0: Mchino bomba medzi.
1: Kuambana menana mele kitse
0: kyo kitse. Kaso sna tsagarba. Atikoki. Tse ntabela. Nako. Tabelela.
2: Tabasa
0: bamkani. Efugela mjani.
2: Kukumbela kuwaduda.
0: Ende mtlana sinyara kama.
2: Oh, kukumbela kuwaduda.
0: Mm.
2: Tasuza. Mani rukoso le kaitaka kamandela kata papa monikala.
0: Mm.
2: Ngomazozoka naona kuta. Nuku seslu sisi niko mana pumba naona kuta.
0: Και αυτό είναι ένα λεπτό. Και αυτό είναι ένα λεπτό. Και αυτό είναι ένα λεπτό. Και αυτό είναι ένα λεπτό. Και αυτό είναι ένα λεπτό. Και αυτό είναι ένα λεπτό.